karşıya geç. Şimdi karşıya geç. Şimdi karşıya geç. Şimdi karşıya geç. Şimdi karşıya geç. Şimdi karşıya geç. Şimdi karşıya geç. Lütfen bekle.